İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedim. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

düşmeden söz dilimden, cam gibi kalp şahidi aşkım.

Cine FM.

geçmişimiz ne bir gelecek. Aslında hiçbirimiz herkes gibi biz hatasız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz biz, herkes gibi efsane değiliz, masum değiliz. Herkes gibiyiz.

hadi. Bir geçmişimiz, bir gelecek. Hiçbirimiz herkes gibi biz hatasız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz.

Adım yankı olur gecelerde. Çınlar suskun sokaklarda. Gözlerim sadece seni arar. Çıkmaz da kaybolur. Suskun sokaklarda.

sabah. Çektiğim her sabır yardı anılarımı. Ulan dur, hangi kafayla yazdım bu şarkıyı? Her satır yardı benim de anılarım. Ne eski dost. Oturup iki kadehin dibini gördük. Meyhanenin şarap desenli teninden kazıyacaklar bizi. Anason kokusundan yıkılacak adamlar değiliz de. E işte bugün de böyle olsun. Şairin kalbinde dürüsttür hatıralar. Yarin kalbinde hep yalancı. Yazılan notalar intihar makamı. Ulan bizim ağlak kalemlerimiz bile yalancı. Tükenmeyiz biz lan diyorlar. Hadi lan. Tükenir bir gün her şairin kalemi. Ulan 3 gram aklımız vardı. Onu da 2 kadehe katık ettik iyi mi? Sen bizim o kaybar işi bir arada gelsin. Onun aklı küfe gibi ikimize de yeter. Gerçek kardeş. Yapacak elbet kıyak altından bir gider. Hakkıdır. Neyse. Bizi fakir ha.

sen bir türlü geçmedi. Her aşk bitebilir ama sen

tavrım ne de kıç, çöldeki

Üşüyorum kalbim.

0: Çok teşekkürler.
1: Afşin Efendi.

yara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

Love Yine Var. Uzaklarımda yarım kalana hatıran var. Sen olmadan yaşanmıyor en güzel anlar. Gözlerinden uzak olsam nefes alamam.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi,

0: Kevşin Efendim.
1: Saçlarım yarıda, yüzüm örtmüş. Baş edemiyorum dünyayla. Kaybediyorum kendimi fark etmeden. İçimde savaşıp duran bu hayatla. Gözlerim kapalı, dalmışım bu hüzünle.